0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Good evening, guten Abend, dobro večer. My name is Zoe Gudovic and you listen to Energia on Radio Orange.
2: If we say we are feminists, it's not only about female people. There are so many other, and this is why we used to, we wanted to make the Flinter a festival.
1: Really, drag is not a crime.
3: Drag is not a crime and queerness is not a crime.
1: Exactly.
2: Female, lesbian, intersex, non-binary, transgender or agender.
3: It's different. It's like there are so many aspects of life that can bring you something like that, which is a great feeling.
4: Genergia, on Thursdays at 7 p.m.
0: Im Unterschied, feministisch und queer, auf Orange 94.0.
5: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 18 Uhr.
7: Offenes Fenster. Freiraum für spontane Sendungen, Soundchecks, Experimente, Ausprobieren und Mobile Reporting.
6: 19 Uhr.
8: XXY, ungelöst und unerhört.
9: Das feministische Magazin mit queerem Biss.
6: 20 Uhr.
10: Inside Orange, von und über die Community.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Good evening, guten Abend, dobro večer. My name is Zoe Gudovic and you listen to Energia on Radio Orange.
2: If we say we are feminists, it's not only about female people. There are so many other, and this is why we used to, we wanted to make the Flinter a festival.
1: Really, drag is not a crime.
3: Drag is not a crime and queerness is not a crime.
1: Exactly.
2: Female, lesbian, intersex, non-binary, transgender or agender.
3: It's different. It's like there are so many aspects of life that can bring you something like that, which is a great feeling.
4: Genergia, on Thursdays at 7 p.m.
0: Im Unterschied, feministisch und queer, auf Orange 94.0.
5: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 21 Uhr
7: 70s Extreme
6: 22 Uhr
7: Pink Voice Schwules Radio
6: 8 Uhr
8: Wake Up Orange
6: 9 Uhr
9: Radio Afrika International
6: 10 Uhr
10: Work and Chill Radio
11: Kreativ,
10: rebellisch, abnormal. Schaut in unsere Köpfe rein.